Abi işte orada uzanmalı. Ne diye sarsızı seri Bermatonya. Asus İstanbul sıvapı mesat uza emor natural. Emor natural şire. Ne diye mat existe ya ala lokal. Ne diye emor şire mi makasa. Atahan emor şire. Hana fiyer kat iye iye fat fatin iha atahan emor şire parat nalima. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesselot Nezemata, Ula Lavos, Nete Vela, Paya Mutu Kamaru Bey, the first time I ever Moruk Sesselot Afetado. You don't know how to say that. You don't know how to say that.